0: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincang Radyo Televizya Stansiyası.
0: Эми Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarıñızdarda Şincang Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Ünürü Sahnası attuu berüüsü.

Şencan Radyo Televizya Stansiyası Salı Şutin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işingen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Salu Shooting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, Salu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup,

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şencan Radyo Televizyon Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüra tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şencan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katta jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Uzun vakit layıksız tamaktanu insülindin karşılığın küçötöt. İçkerle iştelgen kant, mayga pişirilgen may kuramı jogoru, jılılık mölçörü jogoru azık tülüktördü daima jeş karşılıklı paydağıla turgan negizge azık tülük faktoru. Tamaktı üstüsüne dövülöp içü, üçmalkı tamaktın kalpsız bolusu, kızmatçana yesal vaktinin buzulusu, tamakta artıkça çizgen degenden giyin, dene salmağının tez jogorluğusu siyaktılardın bardığı, kandakı kant kuramının tolkusu menen insülinden bölünüp çıgı urgağın buzup, zat almaşuusun tengsizlik арттырат. Узун олтуруп козголбо булчуң эттин жеткиликтүү болбосу каршылыкты күчөйтөт. Узун олтуруу аракет кемчил болуп булчуң эттин зая болуусуна мүмкүндүк жасап, булчуң эттин гликозаны коромжулоо курбатын төмөндөтүп, артык кант курамы канга жыйналып, инсулиндин зат алмашуу басымын арттырат. Uzun vakit tünü boyu girpik kakpay tana turu. Esalı vaktinin buzulusu içki ajıratmanı buzat. Oşol menen uyku jetkiliktü bolboso gündüz menen tün almaşu adam denesinin zat almaşu urgağın buzup insulindin sezimtaldığın tömendötet. Oşol menen birge kant gormonun jogorlatat. Uzun vakit uşunday bolo berse insulindin karşılığı oñoy görülöt.

0: Borgo liniyasın bekimde valdın eskertü, bayık ocana tez bir jaktılı gulu gurbatın östürüp, horoşon o portaldan önümdü saktanıp çeçip, kom çoğun gırdağının sızıl, uzakka turuktulgun çeçken korgu o gerek. Cevap gerçilikte cüzdeleştirdiğini güçlü bir intamenin cergilik bir gelişi hareketlenü. Teğen karma ortak başkaru da bekem turup, argaysı cahtardın bayılığı cana kesipti kalıp güçün toluk kozgutup, artırdı turuktuluktu korgu çağırlarının uğruna alıp bereketi görülüsünü çınığı gepildi kılıp, kopsuz turuktu koğumduk çörünü ortak çıratuğu gerek. Wandong, Wanglin, Wanggang, Abdurrahmanayndu katıştu jetekçileri, Kuraldu sakçı Şinjan baş atretinin katıştu jooptuuları, Abdurrahmanayndu sot mekemesi, prokuratura mekemesinin negizgi jooptuuları katıştu kıymıldarga katıştı.
1: Stansiyabıska barı, Abdunum rayonduk partkomunun şujesi Çın Şaoçan, Abdunum rayondun törağası Erkin Tuniyaz, 7. ayın 2. günü Ürümçüdü Cungu Tüştüktün Susun Tündükü başta otobü çektü şeriktiğinin başka iş belgülü ölçüsü Van Annan menen görüştü. Abdunum rayonduk partkomunun orumbasar şujesi Bin Tuan'dan Cınvıyı Hı Cınyov görüşüge katıştı. Çın Şaoçan, Abdunum rayonduk partkom ökümet jana Bin Tuan atınan Ван Аннан жана сапардаштарынан келгенин кызуу тосуп ала турганын билдирди. Ал мындай деди. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпинге өзөк кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматына жогору даражада маани берип, жаңы доору партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, Шинжаңга мамлекет жалпы кырдаалындагы 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарып, Büt mamlekettin küçü menen Şinjaŋdı kuru önüktürüge jardam berip, Şinjaŋ ekonomika qoom önügüsün dünyönü jalt karatkan orçundu jetişkendiklerge kol jetkürüge jetektedi. Suu baylığı bolso Şinjaŋdın jogor sapatta önügüsünü tirek bolıp, kamsızday turgan açkıç. Jakınkı jıldardan beri Şinjaŋ rayon abalın su abalın takan çıktap, su ünömdü, su sakto, su baştoonu bir öncöy plandap, su baylığın jogoru berekette orundaştıru jana layıktu, paydalanuunu ulanduu jılıştatıp, büt koomdun su iştetü bereketi jana önümü dagı bir demçi jogorladı. Jungo tüştüktün suusun tündükü başta otobü çektüü şeriktiginen Şinjaŋ menen su işleri salasındakı strategiyalu kızmattaşını ulanduu terengdeştirip, zamandaşkan su toru kuruluşu, büt çölkömdük su ünömdöp berekette aşıruu, su işleri kuruluşun jaşıl akıl jöndömdöştürüp darajasını östürüü, alap sistemasın jöngü saluu jana su ekologiyasın korgo oŋdoo сыяктууларды имерчиктей, bir türküm tüyündü su işleri türlerinin ortak plandap, cüzölüştürüp, Şinjaŋdın su baylığın ünömdöp, tıkandap, jogoru berekette paydalanuu dengelin jogorlatuusuna öbölgü bolusun ümit kılabız. Ван Аннан Шинжаңдын узактан бери жүнгө түштүктүн суусун түндүккө башта отобу чектүү шериктигине көрсөткөн камкордугу колдоосуна рахматын билдирди. Ал мындай билдирди. Топтун артыкчылыгын толук көрсөтүп, негизги жоопкерчилик негизги кесипти таканчыктап, Шинжаңдын замандашкан суу тору курулушуна иштиктөө бөлгө болобуз. Эки тараптын орчунду суу иштери курулушуна каржы салып куруу жүргүзүү. Заманбап суу тору өндүрүш мүнөзүндөгү тейлөө кесибинин өнүгүсү сыяктуу жактарды имерчиктей кызматташуу саласын уландуу кеңиртип, Шинжаңдын суу коопсуздугун камсыздоо, жогору сапатта өнүгүсүн түртмөктөгү ан сайын зор күч кошосун үмүт кылабыз. Жаң Юңчүн, Каден Кабен, Аптонум райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары көрүшүүгө катышты.
0: Станциябызга бара. 7-nji aýdyň 2-nji güni tüşden güýin Abdurrahman raýonduk partkomdan orun basara şujesi, Abdurrahman raýonunyň töregasy Erkin Tuniyaz, Abdurrahman raýonunyň tijara soda çöýresini gyldaşdyr boýunça ötkölük at salonunyň jylyştatylyw abaly boýunça tezkö jyýynyň başgaryp açyp, baş şuji Si Jinpingiň Jüngü Kommunistik Partiýasy gurulgandygynyň 105 ýyllygyny kutlukdaw jyýynynda söýlegen zaryl sözüniň rohyn jana tijara soda çöýresini gyldaşdyr jönündäki zaryl baýandaryn tereňde üýrenip izçildeştirip, Abdurrahman Rayonduk Partkom'dan kazmat talabın cüzeleştirip, Abdurrahman Rayonumuzun ticara soda çöyresin kıldaştırı boyunca giyin ötkü ölü katısalı hareketin kayra uğrundaştırıp kayra caygaştırdı. Ceyinde mınavlar basa görü sötüldü. Cer cerler, arğaysı tarmaqtara sayasi uğurduğun çınığı joğuru götürü, joğup gerçilik sezimi jana çukulduk sezimin dağı bir demci aşırıp kança, mani berse de aşa getkendik bol boyt degen aykın pozisya. Eng jakşı emes, tek dağda jakşı boluu ölçöm talabında bekem turup, tijara soda çöyresindeki teji gildetlerdi başım çeçip, tijara soda çöyresin kıldaştıruda ötkü ölgü atısa alu hareketinde, dağda zor berekette olgu geltürünü türtmöktü gerek. Ceyinde, mınavlar talap kılındı. Қалыс атаандышқан базар чөйрісін чымырқанып жаратып, базарға кіру рұқсатындағы көмескі қамалдарды, байлық жайғаштырудағы лайықсыз шектемелерді жалпы беткей тазалап, тыйым салынбаған болсылы дару кіру талабы бойынша

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şincan'dı görsötöbüz.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptügön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.
1: Атактуу кишилердин аңгемеси. Эми назарыңыздарда атактуу кишилердин аңгемеси түрмөгүбүз.

Tatına baldar veririz dulan tavız. Yemeğe atak tu kişilerden hangi mesi türme gövüzdün. Göpçülükü, iğneci var kıl okumuş işlerce cazgan zanzu ayallı la mau. Yin cuğundu tanıştırabız.

Tatına valdar bir vüzdü lan tavız yeme. Elim yürön ölü ilim ki mani bereli türmögü vüzdün. Şağırdı katu yülöp oldu koyu verse başalaman uçup gitet. Bullu kanday güç degen sabat da itip erebiz.

Tadına baldar vakit paylanışı benim baktılı balalık beri sözü ayıldım asına ciddi. Berin ötüz ovadan alpargan ben asıl bek sarı oğlumun. Baktılı balalık beri yüzden gayradan coluşkanca so salamat tavalı ola.

Şinjang Radio Televizyon Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, kattoo jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orundaştıruu teyilesi jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joopun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jumgo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, köktü ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.